ve Black Pink'ten harika bir işbirliğini hatırladık. Kesen Makeup 7.05. Herkese merhabalar, günaydınlar. Sabah modu başladı bile. Sabah modu açtık yani. Serdar ben, hafta içi her sabah yaptığımız gibi ona dek yanımıza da tabii ki müzik dünyasının fenomenleri olacak.

0: Senin sesini, şarkılarını gerçekten çok seviyorum ben. Yani hep söylüyorum, sesine, ses rengine yakışan şarkıları buluyor ama bir yandan da o şarkılar günümüzün modern sound'u ile birlikte aynı zamanda bizleri geçmişe de götürüyor gibi hissediyorum. Ona bu şarkıda Sikoto eşlik etmişti Yesterday. Burası Radyo Feriben, günaydınlar. İyi haftalar, Serdar ben ve sabah modunda Topic A7'e seçtiğinde Breaking Me. Birazdan dinliyoruz daha önce Tame Impala, Jenny, Dracula. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında

0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Music.
2: Radyo Fenomen'de sen...

İsveç işbirliği bizleri 2020'ye götürdü. Topic ve A7S eşinde Breaking Me'yi hatırladık. Günaydınlar. Radyo Perimendisi Serdar ben. Sabah modunun sıradaki konu...

0: yani milenyum şarkılarının en akılda kalanlarından bir tanesi olmuştu. Tam da 2000 senesinden Anastasia'yı şimdi dinledik. I'm Out of Love. Günaydınlar, mutlu sabahlar, iyi haftalar. Serdar ben, Radyo Feremen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Diana, Joanna ile dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise The Bossa Magnetic. Kaçırma. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam ediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Toplam 9 Emmy ödülü adaylığı. Müthiş bir başarı onun için. Bad Bunny cephesinden yeni haberler. Birazdan şimdi sabah modunda Şenzi.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Çin'de 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır aynı müsabakada gümüş madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 8, günaydınlar, iyi haftalar. Serdar mikrofonda, sabah modunda sırada DJ Goja var, Michiko.

Yıl başlarında gerçekleşen Super Bowl'un devre arası performansı epeyce konuşulmuştu. Özellikle Amerika'da çok büyük bir gündem olmuştu bize. Yanlarda çokça konuşmuştuk. İşte o performans toplam 9 Emmy ödülü adaylığı kazanarak tarihin en çok Emmy adaylığı alan devre arası gösterisi oldu. Tabii Eylül ayında yanıtı öğreneceğiz. Bu adaylıklardan hangileri ödüle dönüşecek? Bad Bunny, J Balvin ve Cardi B sonrasında şimdi sabah modunda Lady

0: bir şarkı değil mi? Sabah sabah uykuları epeyce bir açmıştır herhalde. Alan Partu'nun ardından 6,5 yıl sonra yepyeni bir işbirliği onların cephesinde. Ve şarkıda Carl Orff'un ünlü eseri Carmina Burana'ya atıf da vardı işte. Orkestra kısmında Londra Filarmoni Orkestrası ve Korosu onlara eşlik etmiş. Ella Walker ve FMX'den dinledik Fate. Radyo Feribendisi, günaydınlar, Serdar ben ve sabah modunda birazdan Rihanna ile yıllar öncesinden Root Boy'u hatırlayacağız. Daha öncesinde ise So Easy ile Olivia Dean, burada kaçırma.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage 18 Temmuz saat

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj
5: Shop Expertise. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın.

Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de

Yaz mevsimindeyiz. Havuzlarla aranız nasıl? Mesela şöyle 60 metre derinliğinde bir havuza girmeye hazır mısınız? Dünyada böyle bir havuz varmış. Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. Dünyanın en derin dalış havuzu olarak geçiyor. 14 milyon litre suyla doldurulmuş bu. Sıradan bir su kütlesi değil tabii ki. Tamamen batık bir hayale şehir konseptini oluşturmuşlar orada. Dalgıçlar mesela suyun altına indiklerinde işte terk edilmiş evleri, su altı oyun salonlarını, arabaları, kütüphaneleri falan keşfedebiliyor. Gelişmiş ses ve ışık sistemleri var. Yani yapay bir deniz ekosistemini sunuyor burada. Açık denizlerin o işte tehlikesine girmeden macera yaşamak isteyenler de bu havuzda o dalma heyecanını biraz yapay da olsa yaşama şansı buluyorlar. Gerçekten de o deneyimi yaşamak isterdim. Sabah moduna M4S.

0: etkileşimi de karşımıza böylesine eğlenceli ve rengarenk bir şarkı çıkarıyor. Shaggy ve Echo buradaydı. Bu body. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben, sabah modundasın ve birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Vize ve Leonie'yi Devs Cup'da dinleyeceğiz. Öncesine The Silent Partner, IVH, I'm Learning. Ayrılma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter, Sepaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: getir.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Çin'de 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır aynı müsabakada gümüş madalya elde etti.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: kişiselleştirme bulunmaktadır.
1: İyi haftalar herkese, saat 9 oldu. Radyo Feriman burası, sabah modundasın. Şimdi Arko ve Kasango, sırada Fire Fire.

Kendisi gençliğimiz günlerde seyahat ve macera tutkusundan ilham alarak With Away adlı yeni bir single daha yayınladı. Bu aynı zamanda bir hava yoluyla işbirliği anlamına geliyor. Onun için Nina Nirvana ile buradaydı. Sabah modundasın. Anima ve Liza ile devam şimdi. Bad Angel.

0: şarkıyı bir yerlerden hatırlıyor gibiyim diyenler vardır herhalde aranızda. Edward Baya'nın 2009 senesindeki popüler şarkısına trap ve elektronik dokunuşlarla Vincent yorumuyla yeniden hatırlamış olduk şarkıyı. Stereo'la. Radyo Feremen'de birazdan JCJ, Ariana Grande ve Nicki Minaj'ı tek bir şarkıda dinleyeceğiz hep birlikte. Bang Bang sabah modunda seni bekliyor. Daha öncesinde Tame Impala, Jenny, Dracula burada. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te. Akıl.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Radyo Fenomen.
12: Maksimum hit müzik.
11: Radyo Fenomen'de

Cep telefonlarımız artık vücudumuzun bir uzvu gibi oldu değil mi? Gün boyunca hiç elimizden düşürmüyoruz. Peki acaba cep telefonlarımızı gerçekten ne kadar temiz tutuyoruz ve temizliyoruz? Bu konuda mikrobiyologlardan bir rapor yayınlanmış. Laboratuvar testleri yapmışlar ve işte düzenli olarak temizlenmeyen bir akıllı telefon ekranının yüzeyinde işte bu toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlardan ya da işte tuvaletlerdeki kapı kollarından daha fazla bakteri biriktiği tespit edilmiş ve biz de ne yapıyoruz işte telefon görüşmesi yaparken bu yüzeyi yani telefon ekranını yüzümüze yansıtıyoruz. Bu da işte cilt problemlerine, bazı enfeksiyonlara doğrudan davetiye çıkarıyor. O yüzden de uzmanlar telefon ekranlarının düzenli olarak özel solüsyonlarla ya da işte bezlerle mutlaka silinmesi gerektiğini söylüyorlar. Aklımıza bulunsun yer. Ben de maalesef ihmal ediyorum bu konuyu. Sabah moduna BB Rexha ve Fatless'e devam. New Religion.

0: Dans ikilisi Ayo ve Teo bizleri 2017 senesine götürdü. O yılın ve grubunda aynı zamanda en popüler şarkılarından olmuştu Rolex. Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Serdar ben, Radyo Feriment'te sabah modundasın. Az sonra 47'dan With Your Rex ve burada daha öncesinde Shakira ve Burna Boy'dan dinleyeceğiz Die Die. Kaçırma.
1: Reklam. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2

Günlük hayatta bizde de olan kelimelerden bir tanesi değil mi? Özellikle eski sevgiliden bahsederken ex demek biraz daha herhalde kolaya geliyor. 47'den With Your Ex sonrasında.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

oldu. Jamaican Bam Bam'la buradaydı. Umarım güzel bir gün başlangıcı, hafta başlangıcı oldu sizler için. Ben Serdar Sabah Modu'nun bugünlük sonuna geldik. Yarın sabah 7'de yepyeni bir sabah modunda görüşürüz. Şimdi ise Lorin zamanı Tattoo.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Pazartesi başlıyor. Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Nescafe Express modunu aç kazan.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Radyo Fenomen.

Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.

0: Eren'de Doğan Ay'ın Dünyası.
1: Haftanın ilk günü olduğu kadar astroloji kapıda. Bakalım gökyüzünün bize birazdan önerileri acaba neler? Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 FIBB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Çin'de 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır aynı müsabakada gümüş madalya elde etti.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

Vodafone reddiler şimdi Avrupa'nın da reddlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Kamp macerası mı başlıyor?

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
0: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zalim, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun, ikinci köprü her iki istikamette de yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane etkili ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe-Ataşehir-Ümraniye yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

kadronun hakkını veren bir single. Wise, Alan Walker ve Lonnie bir araya getiren Space Melody Radyo Fenemen'deydi. Yeni haftanın ilk gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve işte bu kez bekleyeceği zamanı

0: neredeyse içimizi kıpır kıpır eden o sıcak yaz günleri için ideal single'lardan Spiller ve Batakuda Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler pazartesi günde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Karol G ve Shakira ikilisi, Tyla, Static ve Pitbull hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny önderliğinde yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Radyo Fenomen.

0: Hani itiraz edemeyeceğim iki isim. Karol G ve Shakira'yı bir araya getiren TQG Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, özellikle futbol severler için heyecanlı günler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası ile ilgili son gelişmeleri şimdi kulak verme zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yepyeni haftanın başında Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın, hoş geldin.
3: Hoş buldum, herkese iyi haftalar.
2: Şimdi Messi finale yürüyor ama. Gerçekten yürüyor galiba.
3: Gerçekten yürüyor.
2: Bir istatistik var sende.
3: Ya Messi istatistiği çıkardılar. Aha. Tabii ki hani ne yapıyor kardeşim, bu adam gol atıyor, gol krallığına gidiyor ama nasıl yapıyor bunu? Aha. Hemen şöyle söyleyeceğim bak. Son maça kadar Messi istatistiği şu şekilde sevgili Serdar. Messi Dünya Kupası'nda aldığı sürenin %62.7'sini sahada yürüyerek, %24.7'sini sahada yerinde durarak geçirmiş.
2: Ya inanılmaz gerçekten. Ben de şimdi yani maçı izlerken illa ki yani Messi süperstar olduğu için, evet, Messi ne yapıyor diye bir bakıyorum.

0: peşinde ama Messi duruyor. Onun istatistiği 24.7.
1: Ya şimdi adam oyun zekası çok yüksek olduğu için nerede koşması, nerede durması gerektiğini falan biliyor, tamam mı? Belki. Yani boşuna değil o. Şimdi tabii Arjantin artık finalde, yarı finalde daha doğrusu finalde İngiltere ile karşılaşacak. O maçı tabii ki konuşacağız. İngiltere-Norveç maçını şöyle bir konuşmak gerekiyor çünkü skordan ziyade bu televizyon tekrarlarında epeyce gözüktü. Topun örümcek kamera kablosuna çarpmış olabileceği izlenimi. Yani bununla çalkalandı maç. Norveç epeyce bir itiraz etti. İşte o kabloya çarptı mı, çarpmadı mı? Aklıma şey geldi abi, halı sahada maç yaparız. Kaleci degaj yapar ama top
0: üstteki filelere gider değil mi? Onunla alakalı.
1: Oraya çarpma be. Sonra gol yersin falan. Kesinlikle onun gibi bir şey oldu. Çok da talihsiz. Yani gerçekten oldu mu olmadı mı? Resmi şimdi topta çip olduğu için hani tetkik etmişler. Öyle bir şey yok falan diyorlar ama bilmiyorum yani. Çok ufacık bir temas bile orada belki çip onu algılamamıştır ve gerçekten Norveç'in gol yemesine sebep olmuş olabilir. İtiraz ettiler
0: tabii
1: çünkü.
0: Tabii ki muallakta kalması bile yine insanın içine dert düşürüyor öyle söyleyelim.
1: Diğer maçta Arjantin İsviçre, Messi'den konuştuk ama o maçın bir başka hikayesi de yani İsviçre tabii Murat yakın değil mi?
0: Evet.
1: Yani bizim biraz da desteklediğimiz takımlardan bir tanesiydi ama talihsiz bir şekilde kaybettiler çünkü oyuncunun adı aklıma gelmedi şimdi. Maç berabere giderken kendini yere attı. İlk başta rakip sarı kart gördü ama sonrasında VAR'a gittiler, dediler ki sen kendini attın yere.
0: Hakemi aldatmayla alakalı
1: sarı kartı
0: kırmızı karttan
1: bir tane daha
0: dönüş yaptı. Şimdi aslında edindiğim bilgilere göre de Murat Yakın çok iyi hazırlandı Arjantin karşısında. Neden biliyor musun? Takımının 9 kişi kalmasıyla alakalı taktikler de verdi İsviçre takımı da. Ya 10 kişi 9 kişi kalırsak nasıl oynarız diye Arjantin karşısında? Onun taktik çalışmalarını bile yaptılar antrenmanda. 10 kişi kaldılar ama maalesef olmadı.
1: Neyse, yani onlar için artık yapacak bir şey yok. Eve döndüler. Biz ise yarınki maçla birlikte yine Fransa-İspanya maçıyla yarı final maçları başlayacak. Onu da konuşacağız. Teşekkürler Yalçın.
0: Teşekkürler.

Radyo fenomeninde tempo yükselttiğiniz dakikalar eminim hatırlayanlar vardır. İlk kez Alan Walker ve Ava Max 7 yıl önce 2019 yılında bir araya gelmişti. İşte bu da yepyeni ortaklıkları. Fate Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler. Pazartesi gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. DJ Blight ve Tupac, Brian Mescal, The Wanted, Sevda Liza hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bows'la ve Magnetic'le yapacağız. Reklam.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Çin'de 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır aynı müsabakada gümüş madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

DJ Blight prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir Tupac klasiği All Eyes On Me Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler biliyorsun, hafta sonları Radyo Fenemen'de geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en fazla istek alan 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenemen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Yine oldukça iddialı, çekişmeli bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın Fenomen ilk 40'taki 19 numarasıyla devam ediyoruz. Senin de duyduğun gibi tempoyu yükseltme zamanı. Radyo Fenomen'de...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji ol.

saatlerde ise Şampol ve Becky G üçlüsüyle birkaç yıl öncesine gitmiştik. Mad Love sonrasında Maximum Hit müze tekrar günümüzden devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de bu kez Enforest ve Fallen Angel.

0: maksimum hit müzik eşliğinde pazartesi öğle sonrasında ilerliyoruz. Ve deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Isabella Rosa, Lady Gaga ve Doechii ikilisi, Nora, Chris ve Drenchel üçlüsü. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Olivia Dean'le yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat 22.

0: Partisi başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2

0: ortaklık. Prodüksiyon masasında Sikoto, vokallerde ise Minelli ve işte bu ikilden Yesterday Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz ve yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani yok yok diyebilirim listede. Sevda Liza ve Pablo Vittar ortaklığı, Shaggy ve Akon ikilisi, Inna ve Daddy Yankee, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Silent Partner'la yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

yayındaydı. Keyifli günler. Pazartesi öğle sonrasında Maximum Hit Müze bu kez şey gönderliğinde devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Lottery isimli kariyerinin 16. albümünü yayınladı. Evet, doğru duydun. 16. albümünü yayınladı. Bu albümünde birçok farklı isimle bir araya geldi. Akon, Robin Tick, Sting, bu isimlerden yalnızca birkaçı. Ve işte Akon ve Shaggy ortaklığı aynı zamanda bu albümünde de yer alan bu

Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, pazartesi saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze şimdi önderliğinde devam ediyoruz.

şüphesiz kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single'lardan Infinity ve James Young Radyo Fenomen'deydi. Hazırsan şimdi pazartesi gününde tempoyu yükseltiyoruz. Elektronik dans müzik dünyasının son yıllarda en fazla konuşulan isimlerinden Anima ve işte Lisa vokalleriyle Radyo Fenomen'de.

0: yayındaydı. Keyfi Günler biliyorsun her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kaybili Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Peki pazartesi gününden bunun anonsunu neden yapıyorum? Çünkü haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerini dinleyebilir, hatta indirebilirsin. Kısacası enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Alex Sensation ve Faruko ikilisi, Bieber X'i ve Faithless ortaklığı ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıç Tame Impala ve Jenny'den.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: üzerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: ve Faruk önderliğinde kalabalık bir kadrodan After Party Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor biliyorsun. Ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere kulak verme zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yepyeni haftanın başında Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın, hoş geldin.
3: Hoş buldum, herkese iyi haftalar.
2: Şimdi Messi finale yürüyor ama. Gerçekten yürüyor galiba.
3: Gerçekten yürüyor.
2: Bir istatistik var sende.
3: Ya Messi istatistiği çıkardılar. Aha. Tabii ki hani ne yapıyor kardeşim, bu adam gol atıyor, gol krallığına gidiyor ama nasıl yapıyor bunu?
2: Aha.
3: Hemen şöyle söyleyeceğim bak. Son maça kadar Messi istatistiği şu şekilde sevgili Serdar. Messi Dünya Kupası'nda aldığı sürenin %62.7'sini sahada yürüyerek, %24.7'sini sahada yerinde durarak geçirmiş.
2: Ya inanılmaz gerçekten. Ben de şimdi yani maçı izlerken illaki yani Messi süperstar olduğu için, evet, Messi ne yapıyor diye bir bakıyoruz. Yani top onda olmasa bile ben hani araya kaçıyor mu, ne yapıyor falan diye. Messi böyle kendi takılıyor abi.
3: Ama
2: orada
3: gerçekten çok ciddi ya. Bu çok doğru bir istatistik.
2: Aha.
3: Hani ben de arada bir Arjantin maçlarında Messi'ye bir bakıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, koşuyor mu, mücadele var mı, çalım var mı, top kapma var mı?
2: Aha.
3: Allah Allah, hiç yok, arka tarafta duruyor ve %62.7'sini sahada yürüyerek geçirdi ya.
2: Ya inanılmaz.
3: Bak istatistiğe göre.
2: Değil mi?
3: Bir de bazen duruyor gerçekten ya.
2: Aha.
3: Bütün 10 kişi koşuyordu top peşinde ama Messi duruyor. Onun istatistiği 24.7.
2: Ya şimdi adam oyun zekası çok yüksek olduğu için nerede koşması, nerede durması gerektiğini falan biliyor, tamam mı?
3: Belki.
2: Yani boşuna değil o. Şimdi tabii Arjantin artık finalde, yarı finalde daha doğrusu
3: finalde
2: İngiltere ile karşılaşacak. O maçı tabii ki konuşacağız. İngiltere-Norveç maçını şöyle bir konuşmak gerekiyor çünkü skordan ziyade bu televizyon tekrarlarında epeyce gözüktü. Topun örümcek kamera kablosuna çarpmış olabileceği izlenimi. Yani bununla çalkalandı maç. Norveç epeyce bir itiraz etti. İşte o kabloya çarptı,
3: evet,
2: mı çarpmadı mı? Aklıma şey geldi abi, halı sahada maç yaparız. Kaleci degaj yapar ama top
3: üstteki filelere gider değil mi? Onunla alakalı.
2: Oraya çarpma ve sonra gol yersin falan. Kesinlikle onun gibi bir şey oldu. Çok da talihsiz yani, gerçekten oldu
3: çok
2: mu olmadı
3: bence
2: mı?
3: De.
2: Resmi şimdi topta çip olduğu için,
3: evet,
2: hani tetkik etmişler, öyle bir şey yok falan, hı-hı, diyorlar ama bilmiyorum yani, çok ufacık bir temas bile orada belki çip onu algılamamıştır ve gerçekten Norveç'in gol yemesine sebep olmuş olabilir. İtiraz ettiler
3: tabii
2: çünkü.
3: Tabii ki muallakta kalması bile yine insanın içine dert düşürüyor,
2: evet,
3: yani,
2: evet,
3: öyle söyleyelim.
2: Diğer maçta Arjantin-İsviçre, Messi'den konuştuk ama o maçın bir başka hikayesi de yani İsviçre tabii Murat yakındı,
3: yakın
2: değil mi?
3: Evet.
2: Yani bizim biraz da desteklediğimiz takımlardan bir tanesiydi ama talihsiz bir şekilde kaybettiler çünkü oyuncunun adı aklıma gelmedi şimdi. Maç berabere giderken kendini yere attı.
3: Hı-hı.
2: İlk başta rakip sarı kart gördü ama, hı-hı, sonrasında VAR'a gittiler, dediler ki sen kendini
3: attın
2: yere.
3: Hakemi aldatmayla alakalı
2: sarı kartı bir tane daha
3: dönüş yaptı. Şimdi aslında edindiğim bilgilere göre de Murat Yakın çok iyi hazırlandı Arjantin karşısında. Neden biliyor musun? Takımının 9 kişi kalmasıyla alakalı taktikler de verdi.
2: Aha.
3: İsviçre takımı da. Ya 10 kişi 9 kişi kalırsak nasıl oynarız

0: Haftanın 7 günü, günün 24 saati olduğu gibi pazartesi gününde günün ikinci arasında da maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte DATI ve Tek Mi Değer sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Tennessee Williams, The Second Voice, Pitbull ve John Ryan ortaklığı, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 FIVB Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Çin'de 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa'yı ikincisi oldu. Milli okçu Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Elif Berra Gökkır aynı müsabakada gümüş madalya elde etti.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Teddy Swims ve işte Bad Dreams Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze bu kez sosyal medyada son dönemde fazlasıyla karşımıza çıkan single'lardan biri. The Second Voice'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: baby baby. I'm a fireball.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
0: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
0: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Radyo Fenomen.

0: partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Biselio Presents 19 Temmuz'da

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17. Sırada Fire Fire var.

Memories'le birlikte Maroon 5'den sonra Fallen Angel burada olacak. Deniz Görkem'le Update'in en özel şarkıları, bir de ilişkiler sorusu. Birazdan soruyu soracağım, saat 8'e kadar konuşacağız.

0: beni soğutan küçücük bir şey istiyorum. Küçük ama yaptırımı büyük bir şey. Hadi bakalım gönder Radyo Fenomen'den. Başlıyoruz bugün. Bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Dracula burada olacak. Team Impala, Jenny, ardındansa Who's That Week, David Kiara ve Rihanna Radyo Fenomen'de olacak.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklam, sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: sonunda redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Müzik'se radyonda devam ediyoruz. Müziğin fenomenleriyle Who's That Chick, James Keller, Rihanna gidiyor. Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Bakalım Dünya Kupası'nda neler olmuş? Ekip arkadaşlarım biraz konuşacaklar.
1: Radyo fenomende Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yepyeni haftanın başında Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın, hoş geldin.
3: Hoş buldum, herkese iyi haftalar.
2: Şimdi Messi finale yürüyor ama gerçekten yürüyor galiba.
3: Gerçekten yürüyor.
2: Bir istatistik var sende.
3: Ya Messi istatistiği çıkardılar. Aha. Tabii ki hani ne yapıyor kardeşim, bu adam gol atıyor, gol krallığına gidiyor ama nasıl yapıyor bunu?
2: Aha.
3: Hemen şöyle söyleyeceğim bak. Son maça kadar Messi istatistiği şu şekilde sevgili Serdar. Messi Dünya Kupası'nda aldığı sürenin %62.7'sini sahada yürüyerek, %24.7'sini sahada yerinde durarak geçirmiş.
2: Ya inanılmaz gerçekten. Ben de şimdi yani maçı izlerken illaki yani Messi süperstar olduğu için, evet, Messi ne yapıyor diye bir bakıyoruz. Yani top onda olmasa bile ben hani araya kaçıyor mu, ne yapıyor falan diye. Messi böyle kendi takılıyor abi.
3: Ama
2: orada
3: gerçekten çok ciddi ya. Bu çok doğru bir istatistik.
2: Aha.
3: Hani ben de arada bir Arjantin maçlarında Messi'ye bir bakıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, koşuyor mu, mücadele var mı, çalım var mı, top kapma var mı?
2: Aha.
3: Allah Allah, hiç yok, arka tarafta duruyor ve %62.7'sini sahada yürüyerek geçirdi ya.
2: Ya inanılmaz.
3: Bak istatistiğe göre.
2: Değil mi?
3: Bir de bazen duruyor gerçekten ya.
2: Aha.
3: Bütün 10 kişi koşuyordu top peşinde ama Messi duruyor. Onun istatistiği 24.7.
2: Ya şimdi adam oyun zekası çok yüksek olduğu için nerede koşması, nerede durması gerektiğini falan biliyor, tamam mı?
3: Belki.
2: Yani boşuna değil o. Şimdi tabii Arjantin artık finalde, yarı finalde daha
3: yarı
2: doğrusu
3: finalde
2: İngiltere ile karşılaşacak. O maçı tabii ki konuşacağız. İngiltere-Norveç maçını şöyle bir konuşmak gerekiyor. Çünkü skordan ziyade bu televizyon tekrarlarında epeyce gözüktü. Topun örümcek kamera kablosuna çarptı. Olabileceği izlenimi. Yani bununla çalkalandı maç. Norveç epeyce bir itiraz etti. İşte o kabloya çarptı,
3: evet,
2: mı çarpmadı mı? Aklıma şey geldi abi, halı sahada maç yaparız. Kaleci degaj yapar ama top
3: üstteki filelere gider değil mi? Onunla alakalı.
2: Oraya çarpma be. Sonra gol yersin falan. Kesinlikle onun gibi bir şey oldu. Çok da talihsiz. Yani gerçekten oldu mu olmadı mı? Resmi şimdi topta çip olduğu için,
3: evet,
2: hani tetkik etmişler. Öyle bir şey yok falan, hı-hı, diyorlar ama bilmiyorum yani. Çok ufacık bir temas bile orada belki çip onu algılamamıştır ve gerçekten Norveç'in gol yemesine sebep olmuş olabilir.
3: Ama
2: epey itiraz ettiler
3: tabii
2: çünkü.
3: Tabii ki muallakta kalması bile yine insanın içine dert düşürüyor,
2: evet,
3: yani,
2: evet,
3: öyle söyleyelim.
2: Diğer maçta Arjantin-İsviçre. Messi'den konuştuk ama o maçın bir başka hikayesi de, yani İsviçre'ye tabii Murat yakındı,
3: yakın,
2: değil mi?
3: Evet.
2: Yani bizim biraz da desteklediğimiz takımlardan bir tanesiydi ama talihsiz bir şekilde kaybettiler çünkü oyuncunun adı aklıma gelmedi şimdi. Maç berabere giderken kendini yere attı.
3: Hı-hı.
2: İlk başta rakip sarı kart gördü ama, hı-hı, sonrasında VAR'a gittiler, dediler ki sen kendini
3: attın
2: yere.
3: Hakemi aldatmayla alakalı.
2: Sarı kartı
3: sarı olduğu
2: için önceden
3: kartı da
2: bir tane daha
3: dönüş yaptı. Şimdi aslında edindiğim bilgileri göre de Murat Yakın çok iyi hazırlandı Arjantin karşısında. Neden biliyor musun? Takımının 9 kişi kalmasıyla alakalı taktikler de

bazen yapıyoruz yani, ciddi bir şey konuşuluyorsa ama işi bırakmak lazım. Bakalım Maximum Hit Müzik'ten neler var. Ben Bunny'le başlayacağım. Ardındansa Buttons seninle birlikte olacak. Tuzi Gap ve Snoop Dogg Radyo Fenomen'de. Update devam ediyor.

sorunlar doğuracak davranışlar neler demiştim, gelen mesajlardan okuyalım. Tamam deyip aslında kızgın olmak ilerleyen vadede çok büyük bir sıkıntı yaratıyor demiş. Doğru. Mesajıma görüldü atıp saatlerce dönmemek. Of of of, akşam büyük kavga yani bu. Telefonda konuşurken sürekli başka şeyle ilgilenmek demiş. Ya bunu hepimiz

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya yarın 22'de kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihe geçti. Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Umarım günü güzel geçiyordur. Montero, Lina Six Aydın'dan Ben Angel'la devam edeceğiz. En sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam. Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sorusunu birazdan tekrarlayacağım.

0: küçük olmasına rağmen ilişkide çok büyük soğutan hareketler. Yükte hafif pahada ağır şeyler. Yaz bakalım Instagram Radyo Fenomen'den. Deniz Görkem Laplayet'in ilişkiler sorusu bu. İkinci saatteyiz. Maksimum Hit Müzik. O sırada bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. So Easy Olivia Dean'le başlayacağım ardından. Sophia Rice, Rita Ora, Anita ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update devam edecek.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat.

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran, Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar, Maltepe, Kavacık, Gümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de

Kupası final olacak. Yani en iyi finallerden biri olacak diyebilirim şimdiye kadar. Justin Bieber, Shakira, BTS gibi dünya devleri yer alacakmış. Havalı.

0: küçük ama büyük sıkıntılar çıkartan hareketler. Başkalarıyla kıyaslanmak demiş birisi. Bu bence küçük değil, bu çok kocaman bir şey. Teşekkür etmeyi unutmak demiş. Bu da kocaman bir şey. Bir tane daha diyeyim. Alaycı şakalar. Evet, bu başta böyle flört döneminde güzel gibi geliyor. Sonra var ya bir sinir olursun. Umarım günün güzel geçiyordur Maximum Hit Müzik'te. Şöyle bir bakıyorum neler yaklaşıyor. Update'desin. Dayı dayı. Ardındansa Have Lies. Elok, Alan Walker burada olacak.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala

0: Vakıfbank Premium Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot garaj yolu ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com'da.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

ilişkiler demiştim. Başkalarının yanında sevgilisini sürekli düzeltmek ve küçük düşürmek demiş. Mesela buna küçük bir hata diyor aslında kendi kafasında. Küçük ama büyük sorunlar oluşturur diyor. Hayır, bu büyük ama büyük sorunlar oluşturur.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ilişkiler sorusu. İlişkide küçük ama ayrılığa götürecek şeyler neler? Hani böyle bir küçücük şeyler mide bulandırır ya mesela. Son saatteyiz. Yazmaya devam et Instagram Radyo Fenomen'den. Bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'te neler var. Dracula ile başlayacağım. Team Impala, Jenny ardındansa Rag and Bone Man burada olacak. Human Radyo Fenomen'e geliyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: üretmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Break and Bone'un Human çalarken bir hatırlatma. Dünya Kupası'na finale çok az kaldı. Artık biliyorsunuz 19 Temmuz'da New Jersey'de olacak Dünya Kupası finali. Ekip arkadaşlarım heyecanlı, bu kupa hakkında neler konuşmuşlar bir izleyelim mi?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yepyeni haftanın başında Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın, hoş geldin.
3: Hoş buldum, herkese iyi haftalar.
2: Şimdi Messi finale yürüyor ama. Gerçekten yürüyor galiba.
3: Gerçekten yürüyor.
2: Bir istatistik var sende.
3: Ya Messi istatistiği çıkardılar. Aha. Tabii ki hani ne yapıyor kardeşim, bu adam gol atıyor, gol krallığına gidiyor ama nasıl yapıyor bunu? Aha. Hemen şöyle söyleyeceğim bak. Son maça kadar Messi istatistiği şu şekilde sevgili Serdar. Messi Dünya Kupası'nda aldığı sürenin %62.7'sini sahada yürüyerek, %24.7'sini sahada yerinde durarak geçirmiş.
2: Ya inanılmaz gerçekten. Ben de şimdi yani maçı izlerken illaki yani Messi süperstar olduğu için, evet, Messi ne yapıyor diye bir bakıyoruz. Yani top onda olmasa bile ben hani araya kaçıyor mu, ne yapıyor falan diye. Messi böyle kendi takılıyor abi.
3: Ama
2: orada
3: gerçekten çok ciddi ya. Bu çok doğru bir istatistik. Aha. Hani ben de arada bir Arjantin maçlarında Messi'ye bir bakıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, koşuyor mu, mücadele var mı, çalım var mı, top kapma var mı? Aha. Allah Allah, hiç yok, arka tarafta duruyor ve %62.7'sini sahada yürüyerek geçirdi ya.
2: Ya inanılmaz.
3: Bak istatistiğe göre.
2: Değil mi?
3: Bir de bazen duruyor gerçekten ya. Aha. Bütün 10 kişi koşuyordu top peşinde ama Messi duruyor. Onun istatistiği 24.7.
2: Ya şimdi adam oyun zekası çok yüksek olduğu için nerede koşması, nerede durması gerektiğini falan biliyor, tamam mı?
3: Belki.
2: Yani boşuna değil o. Şimdi tabii Arjantin artık finalde, yarı finalde daha yarı doğrusu finalde İngiltere ile karşılaşacak. O maçı tabii ki konuşacağız. İngiltere-Norveç maçını şöyle bir konuşmak gerekiyor çünkü skordan ziyade bu televizyon tekrarlarında epeyce gözüktü. Topun örümcek kamera kablosuna çarptı olabileceği izlenimi. Yani bununla çalkalandı maç. Norveç epeyce bir itiraz etti. İşte o kabloya çarptı, evet, mı çarpmadı mı? Aklıma şey geldi abi, halı sahada maç yaparız. Kaleci degaj yapar ama top
3: üstteki filelere gider değil mi? Onunla alakalı.
2: Oraya çarpma ve alak sonra gol yersin falan. Kesinlikle onun gibi bir şey oldu. Çok da talihsiz yani, gerçekten oldu mu olmadı mı? Resmi şimdi topta çip olduğu için, evet, hani tetkik etmişler, öyle bir şey yok falan, hı-hı, diyorlar ama bilmiyorum yani, çok ufacık bir temas bile orada belki çip onu algılamamıştır ve gerçekten Norveç'in gol yemesine sebep olmuş olabilir. Ama itiraz ettiler
3: tabii
2: çünkü.
3: Tabii ki muallakta kalması bile yine insanın içine dert düşürüyor, evet, yani, evet, öyle söyleyelim.
2: Diğer maçta Arjantin-İsviçre, Messi'den konuştuk ama o maçın bir başka hikayesi de, yani İsviçre tabii Murat yakındı
3: yakın,
2: değil mi?
3: Evet.
2: Yani bizim biraz da desteklediğimiz takımlardan bir tanesiydi ama talihsiz bir şekilde kaybettiler çünkü oyuncunun adı aklıma gelmedi şimdi. Maç berabere giderken kendini yere attı. Hı-hı. İlk başta rakip sarı kart gördü ama, hı-hı, sonrasında VAR'a gittiler, dediler ki sen kendini atmışsın,
3: attın
2: yere.
3: Hakemi aldatmayla alakalı
2: sarı kartta bir tane daha
3: dönüş yaptı. Şimdi aslında edindiğim bilgilere göre de Murat Yakın çok iyi hazırlandı Arjantin karşısında. Neden biliyor musun?

Like Me seninle birlikteydi. Black Eyed Peas, Shakira. İlişkide demiştim ki soru olarak, küçücük de olduğunu düşündün ama aslında çok büyük, altında sıkıntılar yaratabilecek davranışlar neler? Her şeyi abartıyorsun denmesi demiş. Küçük şeyleri önemsememek gelen mesajlardan. Kırıldığını söylemek yerine surat asmak. Of, bu var ya, işinden, içinden çıkılmayacak bir şey. Bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'te neler var. Magnetic burada. Vavza ardındansa Deniz Görkem'le Update, Kim Petras ve Nicki Minaj'la devam edecek. Alone yaklaşıyor.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç.

0: şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya yarın 22'de kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihe geçti. Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Güneşin Fetrasalon ardından Hugo Salto Jamaica'na devam ediyoruz. Seni seviyorum dinleyici. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Yarın yine 17-20 arasında Radyo Fenomen'de olacağız. Sakın kaçırma. Jamaica'n bam bam.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Reklam.
9: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.